0: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.

Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.

0: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz.
1: وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

0: Müşrikler her ne kadar eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.
1: وَلَقَدْ

0: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
1: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.

0: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
0: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
0: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
1: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve iblisin Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Vel Kur'an-ı

0: Enes.
1: Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâfirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

0: İçlerinden bir grup çıkıp gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.
1: Em indehum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab.
0: Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?
1: Em lehum mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma felyertequ fil esbab.
0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: Cundum ma hunalike mehzumun minel ahzab.
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin ve Adun ve Fir'aunu zul.

0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: İn kullun illa kezzeber rusule fehakku ikab.
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kafirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.
1: يَصْبِرْ

0: Ey Muhammed, sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: İnna sahharnal cibale ma'ahu yusabbihna bil ashi vel ishraq.
0: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
1: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

0: yok mu?
1: Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür dediler.

0: أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi ve konuşmada bana üstün geldi dedi.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ

0: Zeynep'e.
1: Davut dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.

Biz ona dedik ki, ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.

0: كفروا فويل للذين كفروا من النار.
1: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

0: Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?
1: Kitab

0: ليتذكر أولو الألباب.
1: Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

0: Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatul ciyad. Fekale inni

Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

0: Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ.
0: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ.
0: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.
1: وَذْكُرْ

Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik. Ve

0: Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: وَذْ

0: Ey Muhammed, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
1: Evet.

Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.

Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır. He.

0: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ وَغَسَّاقُ
0: İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجُ
0: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.
1: هَذَا

Kafirlerin önderlerine, işte bu grupta sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

0: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
1: Cehennemlikler bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir.
0: Kul in

Ey Muhammed, de ki ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

0: Bin.
1: De ki o büyük bir haberdir ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.
0: İzkâle.

Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım, onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Allah, ey iblis, benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: قَالَ

0: Allah, haydi çık oradan. Sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: Kâle rabbi fe enzirni ilâ yevmi yub'asûn.
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.

0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki içlerinden senin ihlaslı kulların hariç ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kafirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul

0: İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.
1: لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
0: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?

0: sudur.
1: Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: Yoksa o gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
1: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً

0: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
1: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ
0: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا

0: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki, bu apaçık bir zarardır.
1: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ
0: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benden korkun.

0: lehumul busra febeşşir ibad.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ

0: O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte onlar aklı başında olanlardır.
1: Efemen

Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Elem

Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır. Efendim?

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah

0: ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir.
1: Kezzebellezine min qablihim feetâhumul azâbu min haythu la yeş'urûn.
0: Koruyabilir. Zalim

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zî'i vecil leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar. Darabe

0: الرحمن مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Allah müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

0: Ey Muhammed, şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından

Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

0: Reklam.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

güzel, çok güzel bir düet olmuş. Tekrar tekrar dinlenesi güzel bir şarkı. Efendim sevgiler, saygılar, aşkın sesi. Ben Deniz Menhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'lu. Evet, Radyo 7'de işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola. Ayrı.

Ayrılık neyimize? Ayrı kalmayalım, yine aynı frekansta buluşmaya devam edelim efendim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Ali Ebruli'de Aşkın Sesine kulak vermeye devam edelim.

Güzellik önemlidir. Her yaşta güzel kalmak için büyük çabalar sarf edilir, değil mi? Her yaşta, her zaman güzel olabilmek için ahlakınızın güzel olması çok önemli. Eğer o güzel değilse, ne kadar güzel olursanız olun, ne kadar muntazam olursa olsun her uzunuz, hiçbir işe yaramaz. Aşk olun.

üzülme. Bergen yine çok sevilen, evet, sanatçılarımızdan biriydi. Onun güzel şarkısını dinledik ve yine çok sevilen bir şarkı ama çok farklı, özel iki yorumdan dinleyeceğiz Radyo 7'mizde. Cihan Mürtazoğlu ve Ceylan Ertem düetini Bana Soru dinleyeceğiz. Sevgili Can Bağları, iyi olmak çok güzel. Tabii ki takdire şayan. Ve aslında zor değil, kolay. Zor olan adil olmak.

Hep deriz yalan dünya diye, değil mi sevgili Can Bağlarım? Ama gerçekçi de bir tarafı var. O da bizi sürükler götürür. Bilmemize rağmen yalan olduğunu. Dünya insanın ihtiyaçlarını giderebilir. Ama eğer insan açgözlüyse hayatta gideremez.

0: unutup bizi.
1: Her şeyi unutup deyince affetmekle ilgili kenara, şunları söyleyebiliriz. Yaslanıp duvara, affetmek zaferin zekatıdır. Evet, üzülmedin. Bu da bir zekat şeklidir. Affetmek zaferin zekatı olduğuna göre affetmek büyüklüktür diye de devam eder. Ve kıvırcık alemimizle devam ediyoruz. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali, Ebru'yla Aşkın Sesi. Bendeniz Ben Hersaroğlu.

Kaya, sözler ağırdır ve keskindir. Kan akıtmaz ama çok can yakar ve izi de geçmez. Dil yarası denir ya. Öyle de güzel bir şarkımız var ama onu sonra dinleriz inşallah.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

dostum, güzel dostum. Can dostlar, sevgili can bağlarımız, selam olsun tekrar. İşte yine güzel şarkılarla devam ediyoruz. Selda Bağcan seçilenlerden, ilk seçilenlerden biri. Öyle bir yerdeyim ki ben seçtim. Selda Bağcan'ı seçen ise Ayşegül, sevgiler iletiyor tüm sevdiklerine ve Kerim dayısına özellikle armağan ediyor.

Dostum dostum güzel dostum. Efendim öyle bir yerdeyim ki muhteşem şarkıyı dinledik ve şimdi hemen bir başka esere geçeceğiz. Şöyle gördüğüm kadarıyla yazan kardeşimiz Sevdegül tüm sevdikleri için ve eşi Ahmet Bey için armağan ediyor. Bu güzel eseri hemen şöyle başlatalım. Mersin'den Revşan, çok sevdiğim arkadaşım Gönül Burçin'e gelsin, onu çok seviyorum demiş, güzel dostum demiş. Dostlara, güzel dostlara armağanımız olsun. Eşime gelsin ben Gülsüm demiş, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Gülsüm Hanım, selam olsun, sevgiler. Çorum'dan ben her ablanı seni dinlemek çok keyifli demiş. 13 yaşımdan beri seni dinliyorum, hay maşallah. İstanbul'daki Elif Hoca'ya özellikle armağan.

Ağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
2: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, lojistik aksamalar ve olumsuz hava koşullarının arz endişelerini artırmasıyla küresel gıda fiyatlarının Eylül'de yaklaşık son 4 yılın zirvesine çıktığını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, ABD-İsrail-İran Savaşı öncesine göre yaklaşık 2 katına çıkan dizel fiyatlarına dikkati çekerek, dizel fiyatları kısa zamanda enflasyon rakamlarını bütün dünyada yukarıya doğru baskılayacak dedi. İstanbul Ticaret Odası Eylül'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. En çok özel üniversite eğitim ücretleri artarken fiyatı en çok düşen erik oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometreleri, Çıldır-Ardahan yolunun 55-56. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori 1.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.

da gönlüm dediğiniz kim var bilmiyorum ama armağan edelim hasretlik çekenlere. Radyo 7 ailesinin bütün yorumcuları yüreğimizde tahtında her zaman demiş sevgiler. Torun Mehmet Kerem ile büyük bir zevkle dinliyoruz demiş Mehmet Bulut İzmir'den. İzmir'e selam olsun efendim. Manisa Soma'dan Mehmet Emin Topal. Severek dinliyorum sizi demiş, sevdiklerime ve sevenlerime gelsin, bir de size gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Necla Demirel Çorum'dan, kızımla birlikte çeyiz atölyemde sizi dinleyerek demiş çalışıyoruz. Bir de güzel fotoğraf göndermişler, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, kendimi özledim.

dinledik Derya Bedavacı'dan ama siz seçtiniz bu sanatçıyı. Kim seçti bakalım? İskenderun'dan Meryem. Derya Bedavacı'dan demiş. Canım, eşim Kerim ve çocuklarıma armağan ediyorum. Aynı zamanda Marmara Altınoğlu F4 koğuşunda bulunan Okan Güneşli Yayla'ya can yoldaşım, hayat arkadaşım benim demiş. Her şeyim, seni çok seviyorum. Derya Bedavacı sizler için duygularımı okumuş oldu. Ve devam ediyoruz. Semicek sevenler, radyolarının sesini biraz daha yükseltebilirler. Kayseri'den Selda, fabrikada çalışıyorum. Şu an mesaideyiz ve arkadaşlarım ve benim için Semicek'ten bir şarkı yayınlarsanız çok ama çok sevinirim demiş. Ben de hemen dinleteceğim ama söz hemen başladığı için şöyle şarkımızı durdurduk. Malatya'dan selamlar, benim adım Yusuf. Yusuf Toprak babama gelsin demiş. Mehmet Toprak baba, seni çok seviyorum diye de güzel bir not iletmiş. Teşekkür ediyoruz, selam olsun. Bu saati severek bekliyorum. Sizlerin sesini duymak çok güzel. Herkese güzel günler dilerim demiş. Yine benim Kemal'e Safranbolu'dan, arkadaşlarım Aynur, Selma'ya güzel bir şarkı isterim demiş. Hasta geçmiş olsun. Biz de acil şifalar diliyoruz. Aynı zamanda bütün hastalarımıza da şifalar dileyerek geçmiş olsun diyoruz.

Sadece bu frekansta bu güzel şarkılar birbiri ardına devam eder. Radyo 7'desin. Soner ben demiş, Macaristan'dan selamlar, Barış Manço'dan demiş. Çok mutlu olurum, iyi yayınlar dilerim o zaman. Hemen mutlu etme zamanı. Barış Manço'yu dinlemeye başladık. Diyarbakır'dan ben Ezgi, kaç gündür yazıyorum demiş. Her iş çıkışı serviste sizi dinliyoruz. Selvi ile birlikte şu anda sizi dinlemekteyiz. Şarkı tüm yaşanmışlıklarımıza gelsin demiş. Ben okudum ama kesin onlar duymayacaklar. Büyük bir ihtimalle öyle oluyor genelde. Konya'dan selamlar Hasan Hüseyin, sizleri serviste dinliyoruz demiş. Ankara'dan Selma ben, canım eşim Osman'a gelsin. İstanbul'dan Merve ben, yolculukta sizi dinlemek çok keyifli. Şarkı benim için çok değerli olan Harun abime armağan ediyorum. İyi yayınlar, teşekkürler.

Evet, ne güzel bir şarkı değil mi? Biri biter biri başlar. En güzel şarkılar Radyo 7'de. Hatay İskenderun'dan Yıldız Kapan, Ferhat Göçer'in bir şarkısını bana ve bu dünyada cenneti yaşatan, canımdan çok sevdiğim, yaşama sebebim olan eşim Serkan Kapan'a gönderiyorum demiş. Sarıl Bana'yı gönderiyorum ben de o zaman. Antalya Serik'ten Mehmet Bucaklıoğlu, yapı olarak daimi dinleyicinizim. Saygı selamlarla, saygıla hürmetler bizden efendim. Dinlemeye devam, harikasınız. Kahramanmaraş Bereket, ünlü unlu mamulleri Mehmet Akburak, kızım Nisanur Akburak ile dinliyoruz şu anda demiş. Gaziantep'te pasta çörek dağıtımı yaparken dinliyoruz. Oh ne güzel. Kolay gelsin. Yaşay.

Mersin'den Revşan, eşim Erdal'a, oğlum Onur'a ve kızım Helin'e gelsin, onları çok ama çok seviyorum demiş. İyi kilerim benim demiş. Zuhal Yücüer, ben Mersin'den yazıyorum, sizi severek dinliyorum demiş. Hiray Zerduş'tan bir eser istiyorum, teşekkürler. Şu an Hiray Zerduş Yara Bere'yi hemen seslendirecek. Mersin'den Aysun selamlar efendim, severek dinliyorum demiş Aysun.

Bir Radyo 7 bağımlısı olan ben Ayşe demiş. Çok güzel. Mümkünse Sinan Özen'den istiyorum demiş. Teşekkürler. Konya'dan Ayşe Hanım'a selam olsun. Sevgiler, saygılar getiriyorum. Samsun Bafra 5 hat dolmuş Nura, sevgili Fatih kardeşim ve diğer kardeşlerime de selam olsun.

Neden gülüm neden? Neden sorusu biraz acıtır. Özellikle gönül işlerinde, değil mi efendim? Ebru Yaşar yine güzel bir şarkı söyleyecek. Seviyorum seni diyecek ama kimler için diyecek. Musa, yayınınızı mümkün olduğunca takip ediyorum demiş. Ebru Yaşar'dan bir eser istiyorum. Sadece sevip de sevilmeyenlere gelsin, teşekkür ederim demiş. Antalya'dan yazıyorum Zeynep ben demiş. Sizden Ebru Yaşar'dan bir şarkı istiyorum. Bütün Radyo 7'de dinleyenlerine ve eşim Emrah'a gelsin. 16 yıl geçse de ilk günkü gibi seviyorum seni, onu demiş. Ne güzel. Rabbim daim kılsın sevginizi, baki kılsın. Eskişehir'den Ramazan Altuntaş. Şu an çalışmakta olduğum çalışma arkadaşlarım Nurgül, Hatice ve Ayşe Hanım'a gelsin. Tüm emekçi arkadaşlarıma selam olsun.

seni bekleyen biri var. Dedi Ebru Yaşar ve Müslüm Gürses, dinleyin geceler diyecek. Elazığ'dan selamlar. Emrah Doğan, Müslüm Gürses'ten bir eser istiyorum. Radyo 7 çalışanlarına ve çok sevdiğim eşim çocuklarım için. Mersin'den Leyla Aksu, Barış Manço'dan bir şarkı yayınlar mısınız demiş ki vefalı insanlara gelsin. Şimdi Barış Manço'yu dinledik. Gülpem Bey'i dinledik, hem de çok güzel bir şarkısıydı. Hem o şarkıya hem bu şarkıya armağan edeyim. Kabul buyurun efendim. Ve devam ediyorum yine. Bafra'dan Fikret, selam olsun. Şöyle Hertel'den Ebru'lu, Denizli Kocabaş cezaevinde yatmakta olan Ramazan Özkul Salih Atik C12 koğuşuna bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Müslüm Gürses'e armağan ediyoruz o zaman, hemen selamlarla.

Dinlediniz ki dinleyin geceler ve Müslüm Gürses'i dinledik. Allah rahmet eylesin. Şimdi de sevgili Güllü'yü dinleyeceğiz. Sevgili Can Bağları, Radyo 7'de Aşkın Yayın Hale Ebruli'de. Kütahya'dan Halil Kabak, Güllü'den bir eser istiyorum demiş. Aileme ve Radyo 7'ye gelsin. Bursa'dan Dilber, 3-11 vardiyasında çalışırken dinliyoruz. Arkadaşlarımız Zülfiye ve Rahmiye için demiş Güllü'den. Şu an değmez mi sanayı dinletmeye başladım. Sesi şifa olan ablam iyi yayınlar demiş. Kayseri'den Zahit Cinli Beyoğlu. Zahit can kardeşim selamlar, nasılsın, iyisin inşallah. Zahit bir dönemler, yani mesleğe ilk başladığım yıllarda benim mesai arkadaşımdı. Can kardeşim selam olsun Kayseri'ye. Sevgiler saygılar. Bütün orada şu an duyan bizi, bütün kardeşlerimize sevgi saygılar, hemşerilerime selam olsun.

boşuna sevmişim değmezmiş sana. Güllü çok da özel bir şarkıdır. Ve şimdi selamünaleyküm benden hanım demiş. Macaristan'dan Soner yazar da Bursa'dan Soner yazmaz mı? diye düşünerek Cengiz Kurtoğlu diyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah canım kardeşim. Tabii ki. Yani her bölgeden çok şükür. Dünyanın her bir yerinden, ülkenin her bir noktasından çok şükür mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bu da çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz Soner kardeşimize. Ve hemen devam ediyorum. Amasya'dan Usta Ben demiş. Ömrümün son döneminde karşıma çıkan biricik Feraye'ye istiyorum şarkıyı. Şu an Eryaman servisinde sizi severek dinliyoruz demiş. Erdoğan Bey'e gelsin okursanız sevinirim. Manisa'dan Fatoş çok sevdiğim arkadaşım Manisa E-Tipi cezaevinde yatan Mahmut'a gelsin demiş. İyi ki varsınız sizde. Bursa'dan Hasan Demir, Çağla ve Doğu canım annem ve Tertip Volkan ve sana gelsin abla demiş. Teşekkür ederim.

0: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Berhan Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, lojistik aksamalar ve olumsuz hava koşullarının arz endişelerini artırmasıyla küresel gıda fiyatlarının Eylül'de yaklaşık son 4 yılın zirvesine çıktığını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, ABD-İsrail-İran Savaşı öncesine göre yaklaşık 2 katına çıkan dizel fiyatlarına dikkati çekerek, dizel fiyatları kısa zamanda enflasyon rakamlarını bütün dünyada yukarıya doğru baskılayacak dedi. İstanbul Ticaret Odası, Eylül'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. En çok özel üniversite eğitim ücretleri artarken, fiyatı en çok düşen erik oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
4: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Rossmann 6. yılında da çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.

insanlara akılları derecesinde söz söylenmelidir. Aksi takdirde söylediğinizde zaten hiçbir etkisi olmaz. Buradan anlarsınız. Ama ben çok şanslıyım. Sizin söylediklerim o güzel yüreklerinize yerleşiyor. Çok teşekkür ediyorum. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla devam ediyor.

Zalım zalım, fena güzel eserler birbiri ardına, her zaman olduğu gibi yine keyifle dinlemeniz için sizlere buradan, evet, Radyo 7 stüdyolarından bulunduğunuz yerlere ulaştırıyorum. Artık evlenmişsiniz, araçta mısınız, yolda mısınız bilmiyorum tabii ama sesimi duyan herkese tekrar selam olsun Radyo 7'den. Ve şimdi yine çok sevdiğimiz sanatçılardan biri Derya Bedavacı. Korkarım'la, evet, Radyo 7'de sizlerle.

Şu dünyada evet, akıllı olmak, aklını iyi kullanmak çok kıymetli. Akıl sağlığı çok kıymetli. Rabbim ne güzel vermiş değil mi? Onu kullanmak da ayrı bir maharet tabii aynı zamanda.

0: Sevgili Can Bağları, soru sormak gerçekten hiç kolay değil. Yani siz kolaylıkla yapıyor olabilirsiniz. Soru sormanın bir önemli noktası var. Evet, bir adamın sorusundan onun akıl derecesi anlaşılır. Kişinin akıl derecesi anlaşılır. Sorduğu sorular da size ipucu verebilir yani bir kişinin.
1: Aşkındır beni yaşatan.

götür beni gittiğin yere. Gittiğiniz her yere götürmek istedikleriniz, sevdikleriniz, aileniz, Rabbim hiç ayırmasın. O sevdiklerinizden aileniz.

Alika'nın bu güzel şarkısını özellikle KSE madencilik kamyon şoförleri sürekli radyoyu dinliyoruz demiş. Bizim için Alika'nın bu güzel eserini sizlere armağan ettim efendim. Özellikle selam olsun. Gaziantep'ten Mustafa Şahin Volkan Konak'tan bir eser demiş. Radyo 7 dinleyicilerine gelsin. Ki ben de Gurbet'i dinletmeye şu an başladım bile. Çorum Osmancık'tan, Geçek Park Leblebi'den Yaşar Kavaklı, tüm sevdiklerimi armağan ediyorum demiş. Kahramanmaraş'tan Afşin'den Fevzi Kaynak, tüm Kahramanmaraşlıları armağan ediyor. Malatya'dan Servisçi Abdullah, iyi yayınlar diliyor tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve size şu an servisteki personelime armağan ediyorum demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum efendim.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim. Kadındım.

0: sana bağlı kaçamaz ol.
1: Allah Allah ve gurbet, tüm gurbetçilere de armağan etmiş olalım bu güzel eseri. Zara'yla devam ediyoruz sevgili Can Bağları Radyo 7'mizde. Mafra'dan Fikret Sel, Zara'ya da bakıyorum. Kamburan Akkor demiş ama ben şu an Zara'yı dinletiyorum. Sağ olun. Ankara'dan Eda hayırlı yayınlar dilemiş. Trafikte sizi dinliyoruz. Sizin vesilenizle eşim Mustafa, kızım Asya Berili, çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Eşime ve kızıma armağan ediyorum, teşekkür ediyorum demiş. Hayırlı yolculuklar, selam olsun. Polatlı, Ankara'dan yazıyorum demiş. Adım Enes Can, adım Radyo 7'yi severek dinliyorum. Bizim birlik ve beraberlik olmamız lazım demiş. Polatlı'ya, sevdiğim İlhami Başkanımıza selamlar demiş.

Ana Halime dinledik. Şimdi Şemsürüyor'dan bir eser dinleteceğim. Yollar seni gide gide usandım. Allah Allah. Çok güzel değil mi? Ankara'dan Yavuz, tüm Ego şoförlerine armağan ediyorum efendim. Antalya Muratpaşa'dan Bahar, Hanife'ye gönderiyorum demiş arkadaşım Hanife'ye. İzmir'den Başkan, Serhan Turizm'in cefakar şoförü Faruk ve Mavin yakışıklı Emre için demiş. Armağan ediyorum. Hatay İskenderun'dan Demet, sizi birlikte dinlediğimiz kuzenim Güzine.

Yine zaman ne kadar hızlı akmış. Sonu gelmişiz. Çok güzel bir türküydü ve şimdi yine final eserimizde muhteşem Ozan Manas'la veda ediyorum. Erzurum'dan, Erzurum Horasan'dan, eşim bir yandan yemek hazırlığı yaparken bir yandan sizi dinliyorum demiş. Çok selam olsun efendim. Erzurum'a, Horasan'a ve şu an mutfakta yemek yapan herkese selamlarımla. Sonbahar ayı ama sonbaharda olsa sonunda bahar var. Anlam burada anlayana demiş. Sizi çok dinliyorum. Tokatlı Gül Hanım Sadıç. Çok selam olsun efendim. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Ve bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı ihracatının %15,4'lük artışla 26 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Bu rakam aylık bazda ulaşılan en yüksek ihracat değeri oldu. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde 4. gün etkinlikleri başladı. İstanbul'da yürütülen hakemler dosyası operasyonunda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Aralarında Gündoğdu'nun da bulunduğu toplam 5 kişi soruşturma kapsamında cezaevine gönderildi. İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli daha tutuklandı. Son kararlarla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Son 6 maçta 5. yenilgisini alan teknik direktör Vincenzo Montella maç sonrası yine istifa etmedi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Erzincan dışında Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Mersin 26, Samsun 19, Kayseri 20, Kars 16, Siirt 23 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,17, avro 55,40, gram altın 6542, çeyrek altın 10.774 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.270 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Edirne İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri, Ünye Fatsa yolunun 29-34. kilometreleri, Çıldır Ardahan yolunun 55-56. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

O kadar çok ayrılıklar yaşamış ki artık kitabını bile yazmış değil mi? O kadar iyi biliyor yani özlemi, vedayı, kırgınlığı, acıyı, her şeyi defalarca yaşamış olmanın verdiği bir yorgunluk aslında anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Eda. Tüm zamanların en iyileri beraber dinleyeceğiz. Eda'lı saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Bak zaten. Hani aşk mevsimi diyor, en güzel, en canlı, böyle umutlu, heyecanlı, keyifli, değil mi? Anlattı. Bir de şu anda duyduğunuz gibi daha çok böyle kısa süren mutluluğu, geçip giden zamanı, tatlı bir özlemi çağrıştırır ya. Hani böyle tıpkı kiraz mevsimi gibi. İşte bazı duygular da böyle geliyor ama çabucak geçiyor. Der ki daha kaç kiraz mevsimi göreceğiz. Bir daha.

Ne kadar üzünlü değil mi? Böyle hayatında bana ait bir yer olmadı, sana sığınmak, yanımda huzur bulmak istedim, izin vermedin. Daha nasıl anlasın o eksikliği? Türkiye'nin iyi radyosundasınız, burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan etmeye devam edeceğiz. Güzel, keyifli şarkılardan biridir.

0: Kesse bile böyle bazı yaralar kolay kapanmıyor değil mi? Hani yan benim gibi diye haykırıyor. Hani böyle intikam değil de beni ancak aynı acıyı yaşarsan anlarsın hissi. İşte benim çektiğim hasrettir, kırgınlıktır, özlemdir adı her neyse. Aynısını yaşamadan, benim gezdiğim yollardan, yürümeden, geçmeden anlayamazsın diyor. Daha nasıl söylesin, empati kur. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Bir taraftan da cevap geliyor, aman anlamıyor mu, vazgeç.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

güzel şarkıdır. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Ve ne zamandır dinlemediğimi fark ettiğim o güzel şarkıyı seçtim. Böyle göz kırpıyordu bana. Hadi dinleyelim beraber.

0: Reklam.
1: Ben Münir Uzaybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan bol.

De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

hala seni çok seviyorum derken seni sevdiğimi de herkes biliyor dedi. Bazen sevgi böyle o kadar çok büyür ki hani saklanamaz. Herkes biliyorsa söylenecek fazla bir şey de kalmaz. Daha ne, değil mi? Sevgimi göstermek için elimden geleni yaptım mesajını veriyor. Bir de diyor ki esirgemiyorum da söylüyorum.

Hollanda'da Nihat Bey bizlerle birlikte. Kıymetime gelsin şarkı demiş. Olur, göndeririz tabii, neden olmasın. İsmail Güven için şarkı rica eden dinleyicimiz. Sıradaki şarkı eşime gelsin diyen Fatma Hanım Hatay'da. Ne güzel kalpler bunlar böyle. Kim göndermiş? Samsun'da Murat Yasemin için bir şarkı rica ediyor. Onu çok sevdiğini de iletmiş. Yasemin Hanımcığım, duydunuz mu? Ben söylüyorum.

Hasret çekenler de var elbette. Onları da ihmal etmiyoruz. Bizlerle beraber olanlar arasında birbirlerini özleyenler. Özlemek yorar insanı değil mi? Haber beklemek. Çekenler de var elbette.

BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: 74 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.270 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometreleri, Çıldır-Ardahan yolunun 55-56. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 49,17, avro 55,40, gram altın 6542, çeyrek altın 10.770.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Münce Usaybiyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceğini

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kimler göndermiş mesajlarını Niğde'den Bingöl'e doğru? Bizleri dinliyorlar. Çok keyifli demiş. Oğlu Enes ve eşiyle beraber sıradaki şarkı istiyor. Gülafer unuttum adımı demiş. Gördüm sizleri. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Çanakkale Evciler'de erik seçerken sizleri dinliyoruz demişler. Kolaylıklar diliyorum bütün emekçilere. Melike aracında dinliyor bizi. Melike Saltabaş Bulgaristan'dan yazıyor. Eşiyle yollarda. O da benden bir şarkı istiyor. Gelsin tabii.

Valla her taraftan haykırıyorlar aşığım diye, daha ne söyleyeyim yani, aşığım hala. Ay bu fotoğraf kimden gelmiş? Eda Hanımcığım Kastamonu'dayım demiş, Canan kardeşiyle beraber hem çalışıyorlar hem de bizleri dinliyorlar. Bütün şarkıları istiyorum, gönderir misin? Vallahi alayını gönderirim hepsini.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunda tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken Kırıkkale'de Yılmaz Bey'e gönderelim. Mesela Mefruşat çalışanları bizlerle berabermiş. Her zaman dinliyoruz sizi der. Eksik olmasın. Kayseri'de Mehmet Bey var. Aracında bizleri dinleyen bana da bir şarkı gönderir misin diyor. Tabii ki gönderirim. Açın şöyle radyolarınızın sesini. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de.

nereleri dinliyor? Mutfağımda dinliyorum demiş. Hem çalışıyor hem bizlerle. Ay çiçeğim, İstanbul'dan yazıyorum. Bana da güzel bir şarkı armağan eder misin demiş. Tabii ki ederim İstanbul. Şöyle sesinizi bir duyayım. Hazır mesaj gelmişken de söyleyeyim size. Ben buradayım deyin. Şöyle bir mesaj gönderin. Bir el sallayın. Bir sesiniz gelsin. Hadi buyurun.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastrefer'in Ferre artisi var.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

0: Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Ben ne yazmışsınız? Şöyle hemen bakıyorum. Bir fotoğraf göndermişler. Allah'ım, dünya güzeli kedisiyle. Almanya'da Fatih Bostan. Oy, onlar dünya güzeli, dünya güzeli. Sıradaki şarkıyı kalbinde hayvan sevgisi olan insanlara, ay var ya, bayıla bayıla yayınlarım bu cümlenin üzerine. Kolaylıklar dileyen Leyla Hanım var. Eşi Eşref Akça için şarkı rica ediyor. O benim iyi kim varlığım demiş, şükrettiğim. Aman aman, daim olsun buluşacağınız günlerde, çok olsun en kısa zamanda.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Ay ay, böyle efendim içimizden geçenleri anlatıyoruz Dilek Taşı'na. O bizi dinlesin de dileklerimizi yerine getirsin diye. Gerede de bizleri dinleyen Sıddık'a sıradaki şarkıyı istiyor. Gönderirim tabii, neden olmasın. Bu fotoğraf kimindir? Biz de buradayız Eda Hanım ama görmüyorsunuz. Eda Hanım, Eda Hanım diye böyle 4-5 kere yazmış gördüm. Hollanda'da nezaket. Sizinle beraber evin işi nasıl bitti anlamıyorum diyor. Biz öyleyiz. Efendim, bizimle beraber olanların işlerini hızlandırıyoruz. Eşi Hasan Bey için şarkı rica ediyor. Hollanda'dan vatanına, Isparta'sına selamlarını iletmiş.

açık kal. Valla şöyle hasretle, özlemle bitiriyoruz programı. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik ama biliyorsunuz Radyo 7'de gün boyu en sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. O halde kendinize dikkat edin. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

özeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul dosyada işlenen 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Böylece çözüme kavuşturulan toplam dosya sayısı 58'e, maktul sayısı ise 65'e yükseldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsalden düşük kalan kira bedelleri için önemli bir karara imza attı. Emsalin altında kalan sözleşmelerde 5 yıl dolmamış olsa bile kira tespit davası açılabileceğine hükmedildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 75 ilde dev bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda tonlarca uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. Güneydoğu'nun en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Dev tesisin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Türkiye ile Fransa arasında ikili askeri ilişkileri güçlendirecek stratejik bir adım atıldı. İki ülke yetkilileri stratejik diyaloğu geliştirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritasına imza attı. Yunanistan'ın güney bölgeleri şiddetli yağışların etkisi altına girdi. 3 gündür aralıksız devam eden olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Erzincan dışında Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleriyle Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmasıdır.

0: üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Mersin 26, Samsun 19, Kayseri 20, Kars 16, Siirt 23 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, lojistik aksamalar ve olumsuz hava koşullarının arz endişelerini artırmasıyla küresel gıda fiyatlarının Eylül'de yaklaşık son 4 yılın zirvesine çıktığını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, ABD-İsrail-İran Savaşı öncesine göre yaklaşık 2 katına çıkan dizel fiyatlarına dikkati çekerek, dizel fiyatları kısa zamanda enflasyon rakamlarını bütün dünyada yukarıya doğru baskılayacak dedi. İstanbul Ticaret Odası, Eylül'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. En çok özel üniversite eğitim ücretleri artarken, fiyatı en çok düşen erik oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de birlikteyiz. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı oyladılar, dinlediler ve birlikte bir sıralama oluşturduk. Yonca Lodi ve Murat Güneş'le listemizin açılışını yapıyoruz. İncir Ağacı Radyo 7 en iyi 20'yi başlatıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Turay İskenderli Seni Düşünüyorum dedi. Listemizin de bu hafta 19. sırasında yer aldı, dinledik. Radyo DNA 20 devam ediyor. 18 numaradayız. Konuğumuz Resul Dindar. O da benim sevdam diyecek.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan'ı dinledik. Yangın yeriyle listemizin 17. sırasında yer aldı bu hafta. 16 numaradayız. Özgür Can Çoban. Üzülürüm dayanamam diyecek o da.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Aleyna Tilki'yi de dinledik. Listemizin 15 numarası geride kaldı böylelikle. 14 numaradayız. Blok 3 Sebebi Var şimdi kulaklarınıza geliyor.

13 numarada Semih Cenk'i dinledik. Üzülmedim ki dedi ve Radyo Edeğin 20'de bu hafta 12 numarada Samet Kardeşler ve Sıla ikilisini dinleyeceğiz. Onlar da aldanırım diyecekler.

Samet Kardeşler ve Sıla'yı da dinledik ve 11 numarada konuğumuz Ali Kınık oluyor. Yansın Ankara diyecek o da. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi girmemizde ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Bernard Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
0: Reklam.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: olması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan...

Ebru Gündeş mahşerle bizlerleydi. Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a onun sesiyle girdik. 9 numarada da rahmetle andığımız, özlediğimiz sevgili Müslüm Gürses var. Ve onun o güzel sesiyle Olmadı Yar şimdi sizlerle.

Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya listemizin bu hafta 8. sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 En İyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da bizi Hakan Altun karşılıyor. Kabul Et şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Ben Ömer Sağaroğlu. Canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 49,17, avro 55,40, gram altın.

0: altın 6542, çeyrek altın 10.774 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.270 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometreleri, Çıldır-Ardahan yolunun 55-56. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam.
6: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Senin...

0: Evim.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Reklam.

Rahmetle andık ve dinledik. İlk beşe de onun sesiyle girdik. Sevgili Murat Göğebakan diğer yarımla bizlerle birlikteydi. Sibel Can, Ah Be Yarim bu hafta listemizin 4. sırasında. Ardından da ilk 3'e geçeceğiz.

Karaf, cesaretin var mı aşkayı yorumladı. Listemizin de bu hafta 3. sırasındaydı, dinledik. 2 numaradayız, Gülden Karaböcek, Yüreğin Bir Taş. Şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte 1 numarayı dinleyeceğiz.

Gülden Karaböcek, Yüreğim Bir Taş listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik bir numaraya. Rahmetli anıyoruz sevgili Ferdi Tayfur. Bak benim için bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum. Ve radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımıza oy verebileceğinizi hatırlatmadan da ayrılmıyorum. Bu arada bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz radyo7.com var. Ayrıca akıllı telefonlarınıza da mutlaka önerdiğim Radyo 7 uygulaması var. Her iki kanaldan da bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle rahmetle anıyoruz tekrar sevgili Ferdi Tayfur şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
4: istersen ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Hakemler dosyası soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargıtay, emsal değerlerin çok altında kalan kiralar için 5 yıllık bekleme süresine gerek kalmadığına hükmetti. Sözleşme yeni olsa dahi kira tespit davası açılabilecek. Sivas'ta Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada kardeşlerin yeniden ifadesi alındı. Kardeşler, bebeğin annesiyle birlikte yere düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti. İstanbul'da etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını olumlu etkiledi. İSKİ verilerine göre 27 Eylül'de %36,21'e gerileyen su seviyesi son 6 günde tekrar artışa geçti. Avustralya'da bir otomobil maç karşılaşması öncesinde tarafların arasına daldı. Feci kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı tırmanmaya devam ediyor. Düzenlenen son bombardımanlarla birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 1445'e ulaştı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
3: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Erzincan dışında Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Mersin 26, Samsun 19, Kayseri 20, Kars 16, Siirt 23 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, lojistik aksamalar ve olumsuz hava koşullarının arz endişelerini artırmasıyla küresel gıda fiyatlarını

0: fiyatlarının Eylül'de yaklaşık son 4 yılın zirvesine çıktığını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, ABD-İsrail-İran Savaşı öncesine göre yaklaşık 2 katına çıkan dizel fiyatlarına dikkati çekerek, dizel fiyatları kısa zamanda enflasyon rakamlarını bütün dünyada yukarıya doğru baskılayacak dedi. İstanbul Ticaret Odası, Eylül'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. En çok özel üniversite eğitim ücretleri artarken, fiyatı en çok düşen erik oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre artisi var.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,17, avro 55,40, gram altın 6542, çeyrek altın 10.774 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.270 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Edirne İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri, Ünye Fatsa yolunun 29-34. kilometreleri, Çıldır Ardahan yolunun 55-56. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.

0: Hoş geldik. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Vakit artık kum saati vakti. Kimler nerelerde bizleri dinliyor bilmiyoruz ama Allah hepinize sağlık, sıhhat, afiyet ve mutluluk versin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: demiş, birkaç soru vardır ama hayat bazen cevaplardan çok o sorularla büyütür bizi. Eğer şu an aklınızdan biri geçtiyse bırakın geçsin. Bazı isimler unutulmak için değil, bize her şeyi öğretmek için hayatımıza girerler. Birazdan başka bir hikayenin kapısını birlikte aralayacağız.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Sevgi bazen bir isim değildir, bunu biliyoruz değil mi? Bir his, bir his, bir hatıradır aslında. O yüzden bazı insanlar gitse bile hayatımızdan silinmez. Eğer siz de böyle bir hikaye taşıyorsanız bu şarkıyı o zaman sizlere armağan edelim.

0: feslen olur sesin.
1: Bazı acılar sessizdir, kimse görmez ama insanın içini usul usul yakmaya devam eder. İşte şimdi o duygunun sesi geliyor. Aysel Yakupoğlu söyleyecek, İçim Yanar. Bu şarkıyı susarak mücadele eden herkese armağan edelim.

0: sevebilirim.
1: Giresun'dan İkizler Erkek Kooperöründen İbrahim Kürekçi bizlerle bu güzel akşamı ikiz kardeşi Aydın Bey ve abisi Önder Bey'e armağan ediyor. Sırtımızı yasladığımız can bağları en büyük zenginliğimiz, tıpkı her akşam bana güç veren varlığınız gibi. Sakarya'dan Merve Hanım eşi Turgay Bey'e olan derin sevgisini iletmiş. Zor günlerden geçerken en sevdiğinle sınanmak nedir bilir misin diyerek sabırla beklediğini söylüyor.

Filan Hanım şu an Eşi Erdem Bey ile birlikte seyir halindeyken bizleri dinliyor. Yolunuz açık olsun. Tüm şarkılar yolculuğunuza eşlik etsin inşallah. Ankara Altındağ'dan Ömer Çağlı'nın Kalbi Kırık Mahzun Gönüller için güzel bir şarkı rica ediyorum sizlerden diyor. Kalbi mahzun olanlar asla yalnız hissetmesin. Biz buradayız.

İmkansız dediğimiz şeyler bazen bize en büyük dersleri bırakıyor. Geriye dönüp baktığımızda canımızı acıtan değil, bizi büyüten hikayeleri görmeye başlıyoruz. Eğer siz de bugün geçmişinizle barışmaya çalışıyorsanız eğer, bilin ki doğru yoldasınız. Yol uzun ama aynı yolda birlikte yürüyen milyonlarca insan var.

Kütahya Dumlupınar'dan Mustafa Bakmaz arabasıyla Uşak yolunda bizleri dinlemekte. Hayırlı yolculuklar sizlere. Bu güzel eserde güzel ailenize armağan olsun. Bursa'dan Ayşe Hanım sıradaki şarkı eşine ve kızlarına hediye ediyor. Bizleri dinlemenin bir ayrılıcılık olduğunu belirtmiş. Eksik olmayın efendim. Konya Meram'dan Latife Hanım kızıyla birlikte çiğini yudumlarken bizlere kulak vermekteler. Bir bardak sıcak çay içtiğinde anne kız sohbetinize sesimizle dokunabilmek bizim en büyük mutluluğumuz. Mehmet Erdem bizlerle.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 Şanlıurfa'da. Ben Ars Ağaroğlu. Canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 49,17, avro 55,40, gram altın 6542, çeyrek altın 10.774 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.270 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Nesreden Belgin Hanım, aşk kilometrelerce uzaklıktaki bir çift gözü özlemektir diyor. Özlem varsa yollar zaten sevgiyle kısalır, öyle değil mi? Deniz'den Emine Hanım, sıradaki eser en güzel şarkıları kızları Ebru Sude, Zeynep damadı Berkay'a ve canım dediği eşine armağan ediyor. Bir annenin sevgisi dünyayı ısıtmaya yeter. Amasya'dan Emrah Bey kucak dolusu sevgilerini göndererek sıradaki tüm eserleri bizleri ve dinleyicilerimize armağan etmiş. Teşekkürler.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Ayrılık bazen iki insanı ayırır ama güzel anıları silemez. Belki de hayatın bize bıraktığı en büyük hediye budur. Kırgınlıklar geçer, güzel hatıralar kalır. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik ediyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de. Şimdi Semih Cenk'e kulak verelim. Eyvah neye yarar diyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata

Şanlıurfa'dan Abdurrahim Kırmızı bizi candan ve büyük bir sevgiyle takip ettiğini iletmiş. Selam olsun Şanlıurfa'ya. 20 yaşındaki genç dinleyicimiz Halil İbrahim Topal Ankara'dan yazıyor. Ailecek asansör işiyle uğraştıklarını belirtmiş. Bu şarkıyı da sizlere armağan edeyim. Allah kolaylıklar versin. Nevşehir'den Hazret Bey tüm güzel şarkıları canı gibi sevdiği ailesine armağan etmek istiyor. Kapadokya'ya selamlar.

0: yemek.
1: Hayat bazen hepimizi aynı vagona bindiriyor. Kimi sevdiğini özlüyor, kimi söyleyemediği sözleri düşünüyor. Kimi de sadece sessizce camdan dışarı bakıyor. İşte o yüzden bu şarkının adı birçok kalbe dokunuyor. Şimdi Sibel Can bizlerle, Yalnızlar Treni.

Radyo 7'deyiz. Bendeniz Murat Çetin. Evet, Ankara'dan Betül Hanım, Yozgat'ta olan Abdullah Kürşat Şimşek Bey için bir şarkı rica ediyor. Yozgat'tan Ramazan Selvi dağlarda koyun güderken bizleri dinliyormuş. Dağlardaki tek arkadaşım sizsiniz diyor. O sessiz dağların kalbinde bizi arkadaş bildiğin için minnettarım. Sen orada yalnız değilsin, unutma. Filiz Hanım, güzel bir akşam dileği var. Sıradaki esir Erzincan'daki ablası Meryem Hanım'a ve kardeşi Şükriye Hanım'a göndermek istiyor. Gaziantep'ten Salih Bey Rahmi abisine güzel bir şarkı rica etmiş. Gaziantep'e kucak dolusu sevgiler, selamlar.

0: dinliyoruz.
1: Beyşehir'den Ali Nihat Bey, mesai arkadaşı Osman Coşkun ve kendisi için bir şarkı rica ediyor. Alının terinin ve omuz omuza çalışmanın yorgunluğunu bir nebze hafifletebilmek için sizlere bu güzel eseri armağan edelim. Ankara Lokman sağlam bizlerle. Bugün evlilik yıl dönümleriymiş. Bu güzel günü eşi Rabia Hanım'a aşk dolu şarkılar armağan etmek istiyor. Bir ömrü aynı sevgiyle tüketebilmek asil bir duygudur. Radyolara başındaki binlerce dostumuza mutluluğu daim olsun diyelim.

0: yeter.
1: Her şey belli, her şey ortada. Gözyaşları üzerine kurulan mutlulukların, menfaat uğruna yapılan tüm haksızlıkların ve kul hakkına giren her türlü vicdansızlıkların sonunda illaki kaybedecekler. Öyle değil mi? Serpil Hanım, Kocaeli'ye sevgiler, selamlar. Memleketim Erzurum'a ve tüm sevenlere güzel bir eser rica ediyorum demişsiniz. Bu güzel eser size ve tüm Erzurumlara armağan olsun.

Metin'le kum saatinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yarın yine aynı saate tekrardan huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın, olur mu? Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Radyo 7 Şanlıurfa'da. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

0: soruşturmasında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı terör örgütü DEAŞ'a karşı 10 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Yürütülen çalışmalarda örgütle bağlantılı 51 şüpheli yakalandı. Ege Denizi'nin kuzeyinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Olumsuz hava nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi. İspanya'da meydana gelen şiddetli yağışlar felakete yol açtı. Yaşanan selde 102 yaşında bir kadın yaşamını yitirirken mahsur kalan 90 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde baş gösteren Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4000 sınırını aştı.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
0: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Mersin 29, Ordu 18, Kayseri 19, Kars 17, Siirt 24 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Amerikan doları 49,17, euro 55,40, gram altın 6542, çeyrek altın 10.774 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 12.270 puandan kapattı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İhracat Eylül ayında rekor kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül'de aylık ihracatın %15,4'lük artışla 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Tok T10X, geçen ay toplam otomobil satışlarında en çok tercih edilen model olurken, pazar liderliğini üst üste ikinci aya taşıdı. Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki satış baskısının etkisiyle bu hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, gözler gelecek hafta yoğun veri gündemine çevrildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar. Hayırlı, huzurlu, bereketli akşamlar ve hafta sonları diliyorum efendim. Mehmet Zahit Yıldız ben nasip olursa saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağım. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zahit Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Efendim Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına ortak bir paylaşım yapıldı. Yorum ekleyerek sizler de sohbetimize, muhabbetimize dahil olabilirsiniz. Haydi çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Saat 22'ye kadar programın tadını çıkarın. İnşallah keyifli, huzurlu, faydalı bir birliktelik olur. Razı olmadığı bir cümleyi dilimize, dilinize vermesin, kalbimize düşürmesin Allah. Hayırlara vesile olan bir program olsun. Tekrar sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa canı gönülden bir merhaba, hoş geldiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Seyit Yıldız sizlerle.

biz çocukken uçurumlara yar derdik. Yürek yakanlara değil be abi. Hoş geldiniz, ben Adana Pozantı'dan Orhan Kemal. Tüm Radyo 7 ailesine selamlar, iyi akşamlar demiş. Eyvallah. Evet, uçurumlara da yar denir değil mi? Ya biz uçurumlara yar derdik, yürek yakanlara değil be abi. Eyvallah, selam olsun Pozantı'ya. Abdullah Kılıçkaya demiş ki yalandı ama inandık. Dünya böyle bir yer. Balıkesir Bandırma'dan Ali İhsan Bey, teşekkür ediyorum. Sizi sürekli dinliyoruz demiş. Babam Ünal Uydaş'a, annem Ümmühan Uydaş'a ve kardeşim Emine Uydaş'a armağan ediyorum bütün şarkıları demiş. Teşekkürler. Antalya'dan Elif Hanım, örgü eşliğinde dinliyorum radyonuzu. Can dostum Kadriye'me armağan ediyorum şarkıları demiş. Eyvallah. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz son paylaşımın altına. Hani bu zamana kadar hiçbir radyo programına yorum yazarak katılmamış olabilirsiniz ama belki o sessizliği bozmak istersiniz, biz buradayız. Bir merhaba da olsa yazın bize.

0: reklamlardan sonra sizlerle.
1: Erenler Turizm.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometreleri, Kayseri-Niğde yolunun 22-26. Kilometreleri, Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. Kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: mı?
1: İnsan gönül bağı kurduğu kimselerin ahlakından, halinden ve dilinden nasip alır. Bu yüzden dengine rast gelmek yoldaşlıkta, dostlukta ömrün en ince lütfudur. Nice güzel huylu insan yanlış bir yarenlikte solarken bazıları dostun varlığıyla büsbütün yeşerir. Zira dengine rast gelmek kalbin rızkıdır. Hadi o zaman dengimize rast gelsin yollarımız demiş Emine Hanım. Eyvallah.

0: yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela.
1: Söz ziyan olmasın diye sustuklarımızda boğulduk bazen. Kelimelerin çığlıkları kulaklarımızda yankılandı. Sesler, harfler, heceler boşluklarda savruldular. Düşünceler, sözler, şiirler boğazımızda düğüm düğüm şimdi. İyi yayınlar demiş Merve Hanım. Eyvallah. İngiltere bizlerle birlikte, teşekkür ederiz. Günümüz güzelleşti, keyifle dinliyoruz demiş Hatice Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Selam olsun. Evet. Antalya'dan Elif Hanım, şu an örgü eşliğinde dinliyorum demiş. Kolaylıklar diliyoruz. Kayseri'den Yozgat istikametine gitmekteyiz. Canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum şarkıları demiş. Şu anda yollarda bulunan bütün dinleyicilerimize bizden de gelsin sıradaki güzel eser. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim kazasız belasız, sıkıntısız gideceğiniz yere varmayı, sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin.

Hoş geldin abim. Sesini duymak iyi geliyor. Seninle karşılıklı hasbihal ediyor gibi geliyor. Teşekkür ederim. Güzel şeyler söylemiş. Burhan Kemal Paşa'dan teşekkür ediyorum. Sizin de işiniz gücünüz rast gelsin. Eyvallah. Radyo 7 dinlemeyi çok seviyorum. Programlarınızı beğeniyle dinliyoruz. Ev işlerimizi hep sizin eşliğinizle yapıyoruz demiş Sibel Hanım. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Trabzon'dan Zümra göndermiş. Demiş ki, bu hayatta neyi çok istersek isteyelim, kaderimizde nasibimizde ne varsa o vuku buluyor. İstediğimiz bazen olmaz, istemediğimiz olur. Rabbimiz bizim için olanda da olmayanda da hayır dilemiştir. Biz bilemeyiz. Bizim hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır vardır. Rabbimiz bizleri sabredenlerden eylesin. Bu dünyada sevip kavuşamayanlar, ahirette kavuşacak kişi sevdiğiyle beraberdir. Yürekten sevdalılara gelsin sıradaki şarkı demiş. Eyvallah.

0: Hatice Hanım demiş ki sıcak bir ele ihtiyaç olduğunda diğer elini tut, kimseden fayda yok bu devirde. Hoş geldiniz evlerimize, gönüllerimize, soğuk ve yağışlı bir Akşehir'den muhabbet hattına selamlar demiş. Aleyküm selam. Sıcak bir ele ihtiyacın olduğunda diğer elini tut. Valla o kadar da umutsuz değildir herhalde ya. Hayat. Hala iyi insanların varlığına inancımız var değil mi? Nasip olur durduramazsın, nasip değilse istediğin kadar uğraş, olduramazsın. Kayseri'den selamlar demiş Fatma Hanım. Doğru söze ne denir? Nasipte varsa olur, yoksa yapacak hiçbir şey yoktur.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Işıkları kapattım, kapıları kapattım. Sadece sizi dinliyorum. Her zamanki gibi Radyo 7 demiş. Teşekkür ederiz. Tüm Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum. Sizi seviyoruz demiş. Makbule Pehlivanoğlu. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Avusturya'dan Yusuf Keskin. Aşkım, huzurum, ömrüm Antep'in güzel kızı Nazlı'ya gelsin demiş şarkı. Peki. Balıkesir'den Zekiye Hanım, selametle güzel yürekli abim demiş. Yıllardır dinliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Rabbim daha uzun yıllar dinlemeyi nasip etsin. Bize de size yayın yapmayı nasip etsin. Öyle biz burada hani sabahtan akşama kadar yayın yapalım ama siz olmadığınız zaman bir anlamı var mı? Yok. O yüzden Rabbim daha uzun yıllar...

Efendim bizi hem radyoda hem dinlemek hem de izlemek isteyenler. Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabından canlı yayındayız bir taraftan. Oradan da yayını takip edebilir TikTok kullanıcıları efendim. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarından ortak bir paylaşım yapmıştık ve o paylaşımın altına gelen yorumları okumaya devam edelim bakalım kimler nerelerden dinliyorlar bizi. Evet. Karabük Eflani'den tarlada çalışırken dinliyorum demiş Beyazıt Bey. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Mutlu, sağlıklı saatler dilerim, yayın gönlünüzce olsun demiş ve selam vermiş. Ve aleyküm selam, teşekkürler. Gaziantep'ten Hülya Kaya, bana ve arkadaşım Seda'ya gelsin tüm güzel şarkılar. Peki. İyi yayınlar diyen çok dinleyicimiz var. Topluca bir teşekkür ediyorum. Selam verenler var sadece. Ve aleyküm selam. Cümleten almış olayım selamınızı. Ve yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına alıyoruz yorumları. Bu zamana kadar hani katılmamış olabilirsiniz hiçbir radyo programına ama bir merhaba demek isterseniz biz buradayız. Hadi bozalım şu sessizliği. Buyurun.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in

İnsanoğlu dünyanın derdini bitireceğini zanneder. Hep o umutla, hep o motivasyonla. Şunu da atlatayım, her şey çok iyi olacak. Bunu da atlatayım, çok güzel olacak. Hadi bunu da geçirelim. Ya şu ayı bir atlatayım, şu seneyi bir atlatayım. Hep böyledir insanın modu, değil mi? Ama hani derdin, imtihanın biri giderken diğeri gelebilir. Kolayından versin Rabbim. Ama sadece dünyayı düşünürsek dünyanın derdi bitmez. Hani bir yokuşu çıkarsın, diğeri, sonra diğeri, sonra diğeri. Bir ev alırsın, diğerini. Bir araba alırsın, daha iyisini. Belli bir miktar paran pulun vardır, bir şeylerin vardır. Onu arttırmanın yollarına bakarsın. Hatta öyle ki, hani kendinden ziyade senden sonrasını, evlatlarını, torunlarını falan düşünmeye başlarsın. Yani bu dünya böyle bir yer. Ama Rezzak olan Allah'tır. Bereketli olmadıktan sonra dünyalar bizim olsa ne fayda? Rabbim her şeyin bereketini nasip etsin. İlk önce huzurun, sağlığın, mutluluğun, elbette sonra dünyalığın. Ama sadece dünyalı değiliz ya. Ebedi alem içinde çalışmak lazım. Vesselam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin.

Samsun Atakum'dan dinliyoruz. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Muharrem Bey, teşekkür ederim. Konya'dan iyi akşamlar. Herkesten uzak, kendime yakın çayım ve sessizliğim. Radyo 7 ailesine selamlar demiş. Eyvallah. Nur Hanım sağ olun, var olun. Konya'ya da selamlarımızı gönderdik. Aksaray bizlerle birlikte. Orhan Bey selam demiş. Aleyküm selam. Sağ olun, var olun efendim. Evet, Bediye Hanım teşekkür ederim, sağ olun. Abi hayırlı yayınlar. Bir yayında sesine takıldım kaldım. O zamandan beri her hafta sonu dinlemeye çalışıyorum. Şu an bir taraftan işten geldim. Çocuğumla vakit geçirirken seni dinliyorum. Keşke hafta içi de olsa demiş. Valla Radyo 7'de cumartesi pazarları buradayız. Onun haricinde hafta içi başka işler yapıyoruz. Ama TikTok'ta yayınlarımız gece devam ediyor hafta içi. Büşra Hanım yazmış, sıradaki şarkı oğlum ve benim için gelsin. Ve tabii ki sizin için. Allah var, gam yok demiş. Allah var, gam yok. İşte sadece bu söze gerektiğince iman etsek ve yerine getirsek, ne derdimiz kalır, ne sıkıntımız, ne kederimiz, değil mi?

İnsanoğlu sınanmadıklarının bülbülü, sınandıklarınınsa dilsizi. Boşuna dememişler söylemesi kolay yaşamayana. Yaşasın bakalım zikri, aynı mı? Her yük hafif gelir taşımayana. Taşısın bakalım fikri, aynı mı? Ankara'dan Hilal Hanım selamlar demiş, eyvallah. Ne güzel söz, bir daha okuyalım mı? Söylemesi kolay yaşamayana yaşasın bakalım zikri, aynı mı? Her yük hafif gelir taşımayana taşısın bakalım fikri, aynı mı?

Hani yaşamayana kolay. Hani kimse sınanmadığı günahın masumu değildir ya. Yaşamayana da akıl vermesi, ya aman geçer demesi vesaire, bunlar kolay geliyor ama başa gelmeden kimse bilemez. Başa vermesin Allah. Hani o yüzden bizde çok güzel bir dua var. Herhalde düşmanına dua eden tek millette biz olsak gerek. Allah düşmanımın başına vermesin dediğimiz bazı durumlar vardır ya, bir takım hastalıklar, bir takım imtihanlar, sıkıntılar vesaire. Rabbim kolayından eylesin. Her işimizi kolaylaştırsın, asan eylesin, güzel eylesin. Sıkıntılarımızı hafifletsin, gidersin. Hastalara şifa, dertlilere deva versin. Amin.

Türkçemizde ukde diye bir kelime var ki hüznü barındırır. Hüzün de Müslümana çok yakışıyor, bunu da belirtmek istiyorum. Ukde asıl manası düğüm olsa da çözülmesi zor meseleler ve kişinin içine dert olan şeyler için de kullanılır. Dilimize Arapçadan girmiştir. Akit yani sözleşmekte aynı köktendir. Zira birbirine söz vermek karşılıklı düğüm atmak gibidir. Sözleştiğimiz kişi sözünde durmazsa içimizde bir yumru, bir düğüm, bir ukde kalır. Buna gönül üzüntüsü de derler. Velhasıl ruhta yeri olan kalp nasıl unutsun? Gecemiz hayra kalsın demiş Seher Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ukde, hani içimde ukde kaldı, şuramda ukde kaldı derler ya. Bırakmasın Allah. Amin. Sözünün eri olan, verdiği ahde sadık olan kullarından eylesin bizi. Ama bazı şeyler de ukde kalmak durumunda olabilir. Yani bizim için hayırlı olan şeylerse, çünkü biz bilmiyoruz ya, hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır olabilir. Dolayısıyla bazı şeyler de bize ukde kalmış gibi olsa da aslında cennete saklanmıştır belki. Kim bilir? Ya da daha güzeli, daha hayırlısı gelecektir. Kim bilir?

Ben seni sevdikçe ölmeyeceğim demiş. Ne de güzel demiş. Ben seni sevdikçe ölmeyeceğim. Bazı insanlar ölseler de ölmezler, değil mi? Bazı insanlar yaşamaya devam eder. Bazı insanlar arkalarında öyle eserler bırakırlar, öyle sözler, öyle hayatlar bırakırlar ki, bir hani sadaka-i cariye kabilinden, biz aradan yüzyıllar geçse de onları yaşatırız. Yunus Emre Hazretleri gibi, değil mi? Ve onun gibi nice zat gibi sözleri hala kulağımıza küpe olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam eder. Onlara benzeyebilmek nasip olsun. Öldükten sonra da uzunca yıllar, kıyamete kadar hayırla anılacağımız ameller nasip olsun. Amin.

0: Dingin gecenin en derin siyahında yalnızlığın soğuk nefesi yüzümüze çarptığında ansızın sızar o ses içeriye. Bir frekanstan öte, ruhun kuytu köşelerinde saklanan sızılara dokunan şefkatli bir dokunuştur. Radyo 7 ailesine selamlar demiş. Dinleyicimiz ismini yazmamış. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Bu güzel cümlelerinize Rabbimiz bizi layık etsin. Ukde deyince Mehmet Ercan'ı anmadan geçmeyelim. Evet, selam olsun. Belki de olgunlaşmak her şeyin nedenini bilmek değil. Anlayamadığın bir takdirin ardında dahi hikmet olduğuna gönülden teslim olabilmektir. Hayırlı yayınlar demiş Selin Nur Yerlikaya. Haklısınız. Bazen anlayamadığımız durumların ardında da bir hikmet olduğunu bilip vardır bir hikmeti deyip susmak en güzelidir aslında. Hani ille gözümüzle görmek gerekmez, değil mi? Biz gayba iman etmişiz zaten. Onun da hakkını vermek lazım. Doğru söylüyorsunuz.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: bu da benim.
1: Kahramanmaraş'tan Davut Yıldız, sizi bağ evinde dinlemekteyiz demiş. Oo. Bol keyifler diliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Size de iyi yayınlar demiş. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Kahramanmaraş'a selamlar. Bitlis bizlerle birlikte. Yarın sınava girecek can kuzenim Fatma'ya gelsin demiş. Damla, teşekkür ederiz. Efendim şöyle bir bakalım. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından selam gelmiş. Aleyküm selam cümleten. Kayseri bizlerle birlikte, teşekkür ediyorum, sağ olun. Bandırma'ya selam olsun. Ve dahi dinleyen bütün dinleyicilerimize, bütün dostlara. Son yorumları okuyacağım birazdan.
2: Gide, gide,
1: yine vakit daraldı. Nasıl geçtiğini anlamadığımız bir yayın daha, değil mi? Gide.

0: tetiğim. Yarım...
1: İzmir'den Metin Topkaya, teşekkür ediyorum ağabeyim. Selam olsun. Efendim bizi dinleyen, bize kulak veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sürçülisan ettiysem etmiş olabilirim, affola. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, yarın akşam saat 20.00'da buluşmak duasıyla. O vakte kadar Allah'a emanet olun, hoşçakalın.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de...

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.